sağlam geldi. Toru omar tübe meredi, lüsüm deve çaba ema ho. Dağa sebo gursum de, pardu tübe cümgelam keye, dici. Sümga yuvay ema ho, çamda